Sun, apa khabar weh? Sun Nurani. Dan Sun, inspirasi. Hubungi talian